olan platform. Nedir ne yaptığı farklı bir platform. Belki bir tane you can make a start with one of the population.